Robot bro, kamu buradan şurada bir şu koşuyor da şu şurada diyor emmaya, pek bir yer koşuyor bastiği kurani, pek de oğlu kusuyor zırf.